0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın.

0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın.

0: بتوقيت إسطنبول.
1: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
2: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
3: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

0: conflict yeah. without from social media reels.
1: Oh, well, to be fair, though.
0: I'm from there. Where, I grew up with Arabs.
1: In Tel Aviv? Or?
0: I'm from Haifa. Show.
1: Oh, like Haifa?
0: I'm from Haifa, third generation.
1: Yeah, but...
0: My grandparents came way before they call it Palestina or whatever, okay?
1: But still, red card, because, I mean, come
0: no
1: on.
0: No red card, man. If you... Red
1: Israel,
0: card,
1: Israel gets the first red card of the day.
2: مشهد من المسلسل التركي صمود يجسد تمسك فلسطينية بمنزلها في مواجهة محاولة الاستيلاء عليها ويحظى بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي لنشاهد معا.
3: Buradasınız.
4: Neden olacak? Yokluğumu fırsat bilip evimi işgal etmek için. Ama bak buradayım. Sapasağlam karşınızdayım. Evimi, toprağımı alamayacaksınız.
3: Neden alsın ki evinizi?
5: Çünkü hırsızlar. Çünkü çalmak ve yerleşmek için fırsat kolluyorlar. Ayşe'yi bu yüzden terörle suçladılar. Devlet güvenliği kanunu. Her şeyi kılıfına uyduruyorlar yani. Onlar için her şey mi var?
6: Sen sus avukat.